0: gimana Bu Eni?
1: Bu.
0: Ini jangan min ya, ikhfa Bu Eni. Bacanya mil zakarin, mil zakarin. Monggo.
1: Wa man